Volta kalıpa, volta yapıyor filan. Vakit bilimle atıl piyaskof. Fiyeldi filan piyafilla mongit. Valeria Tafiki.